0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin olduğunu iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programmasını anlaşanlarını qarşalımız. Mən hesablıq uçıq tayınıp, nəçə 10 minlığan hesablaş qayğızıdaki qiyin məsələlərini bir-birləb əl qıldı. 1000 tokullük əl qılğut cəngni qanat yaydırıp, san-sanaqsız sallıq məlumat içidin, vodrut,
2: Bir adamsız avtomobilning bir qitimlik mashg'ulot miqdori 3-700-ning 20 kunlik xizmat miqdori umum yuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surib partiya rahbarligini iqtisodiy ijtimoiy yagan nohiyasi O'dollik bozori Bo'yloq kentining olisi Buzurxon Qahramon mundoq dedi. Ko'pchilik bilan birlikda Jongjo bayrami o'tkazib jam bo'lish shodligidan bahrlandim. Bosh shuji Xi Jinping asosiy qatlam tashkilotini umum ko'zlik kuchli qilib qurib, asosiy qatlam partiya tashkilotining siyosiy funksiyasi va tashkiliy funksiyasini kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. Bir yildan buyon avtonom rayonlik partiya komiteti topshiriqni izchil saqlab, asosiy qatlam tashkilot sistemasini uzluksiz zichlashtirib, puxtalab, partiyaning Xinjiangdagi hokimiyat yurgizish asosini texmi mustahkamladi. Bepoyon yezi kentlarda kent partiya tashkiloti boshlamchi bo'lib kollektiv iqtisodni zo'raytirib yashashga kasb bilan shug'ullanishga bob keladigan inoq go'zal yezi kent barpo qildi. Jingna kasi Mandan yezining Pashtirak kentida bu yil yig'indan mablag' selib selingan 3 qavatli oilaviy mehmonxonada uskunalarni sinash, tangshish, tozalash qatorli xizmatlar ishlanyapti. Davlat bayrami mazgilda tijorat boshlaydi. Jingna kasi Chemen zamonaviy Jongguchu uslubdagi oilaviy mehmonxonaning tijorat direktori Veidong muxbir mundaq dedi. Ilgari 200 necha sayohatchi kutib ololaydik. 2 yildan buyon iqtisodiy unum yaxshi bo'lib atadi. Har yili kent kollektiviga 600 ming yuandek foyda ayirib beryapmiz. Shunga ko'lamni muvofiq kengaytirdik. Nokia bozorga 10 kilometrmi kelmaydigan Pashtirak kentida 1300 mu olqatliq bor. Kent partiya yo'chiksi sahro sayohatchiligiga tayinib kasbni taraqqiy qildirib, kent aholisining kirimini oshirishni qaror qildi. Beshterek kentida har qanday cho'ng ish kent partiya yo'chiki komitet yig'inida o'tirg'i qo'yish, kent ishki komiteti kengashish, partiya a'zolari yig'inida qarab chiqish, kent aholisi vakillar yig'inida ovozga qo'yish, ovozga qo'yish natijasi va yo'lga qo'yish natijasini e'lon qilishdan iborat 4 qitim kengashish, ish qitim e'lon qilish orqali qaror qilinadi. Ko'p taraf tekshirib tadqiq qilish, demokratik muzokara qilish va kollektiv dalillash orqali kentdagi bekor turgan yer, ko'ni uy qatorliq boyliqlar umum ko'zlik jallandirilib, dehqonlarning bekor turgan uylari bir tutash o'zgartirilib, daritsi o'stirilib, oilaviy mehmonxonaga o'zgartirildi. Jingna kasi Mandan yesi Pashtirak kenti partiya yo'chiksin shujisi Jang Shillay mundaq dedi. Partiya a'zolarini ommani qatnashtirdik. Mushundaq bo'lganda texmi oshkora bo'ladi. Kirim taqsimotida ommaning nazoratini qabul qildik. Buning bilan omma partiya yo'chiksiga texmi ishinadigan bo'ldi. Ko'pchilikning aql parosati joriy qildirilib, olqatliqda manzira tomosha supsi, koridor yasaldi. Yemak-ichmak, yezilik mahsulotlari sotishning yangi yo'li ochildi. Hamda 50 necha odam

0: çiriklikke karıştırışını kılçı boş aşmayı davamlaştırıp, her derecelik partiye teşkilatları ve partiye azaları kadırlar koşunini tehimi kayser, küşlük kılıp tavlap, Cunha milleti ortak gevdes enini müstehkemleş, sosyalistik zamani vilaşkan Şincan kuruşunu tüp kapaletki iki kılaylı.
1: Stansımız xabri. Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Şauji kollektivini başlap 9-cı ayının 19-cı gündən 24-cü günə qədər Şinjanda sayahat qanununun icrasını təkşürdü. Bu məzgildə qanun icrasını təkşürüş qrupsi bir qism viloyat oblast şəhərlərdə nəq meydanda təkşürüb Şinjanın sayahat qanununu yolğa qoyuş ahvalı toğrusidiki dokladı və münasibətlik təklif fikirlərini anladı. Abdonum rayonlik xalq qurultayı daimi komitetining mudiri Zumrat Obul söhbet yig'iniga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Shinjonning sayohat qonunini yo'lga qo'yishda qo'lga keltirgan ijobiy natijalarini to'liq muayyanlashtirdi. Shouji munolarni ko'rsatdi. Shinjon mo'l tabiiy boylik va mo'l odamiyat boyligiga ega. Sayohatchilikni taraqqiy qildirish jo'shurun kuchi zo'r. Baş Şuji Xi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirumlarini cho'nqur o'rganib izchillashtirib, sayohat qonunining turli talablarini umumgo'zlik amaliyalashtirib, taraflarning qonun javobgarligini chingitib, sayohatchilikni yuqori unumda idora qilish saviyasini sijil o'stirib, sayohatchilik taraqqiyotini cheklab qo'yibotgan qiyin masalalarni unumli hal qilib, sayohatchilik yuqori sifatli taraqqiyot qiyotning uzoqcha muqim davomlashishini qonunchilik yo'lida ilgir surish. Sayohat kuchlik davlat qurilishi ehtiyojiga uyg'unlashib, sayohat qonunini astoyil tuzitib, mukammallashtirib, taraflarning taklif fikrlarini to'liq anglab, qonun chiqarish o'rtaq to'nishini keng mujassamlab, qonun chiqarish sifati va unumini uzluksiz o'stirish kerak. Zumrat Obul qonun ijrosini tekshirish guruhining ko'ngil bo'lganligi va yetakchilik qilganligiga rahmat aytdi. O mundaq dedi. Abdonum rayonlik xalq qurultayı və onun daimi komiteti bu qitimli qanun icrasını təkşürüşünü fürsət bilib, baş şuji Xi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari və Şinjan xizmati to'g'risidagi muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqining ruhini sijil, cho'nqur izchillashtirib, yeng davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumgo'zlik izchillashtirib, mavqeni xalq qurultayining funksiyasiga qo'yib, butun rayon sayohatchiligi mulozimat sistemasini takomillashtirishga yanmo turtki bo'lib, sayohat bozori tartibini qiyinlashtirib, sayohatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini qonun bo'yicha kafolatlantirdi. Mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining a'zosi Zhongshan, Shi Yaobin, Zhou Mingchun, Madaniyat va sayohat ministrligining muavin ministri Liu Suoshi, Abdonum rayon va Bengtuan rahbarlaridan Mamtimin Qodir, Qaysar Qiyum, Ban Ping munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Abdonum rayonining raisi Erkin Tunyas 9-cı ayının 24-cı günü tushdan keyin Abdonum rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Abdonum rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhi aslab o'tildi. Abdonum rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan nollik hamchot islohoti xizmatini cho'nqirlashtirish muhokama qilindi. Asosiy davolanish sug'urtisini Abdonum rayon darajalik bir tutash hamlashni olg'a surish to'g'risidagi yo'lga qo'yish fikri. Şinjan Uyğur Abdonum rayonining tug'ut sug'urtisi chorasi loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Bayram mazgilidagi xizmatlar o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning Abdonum rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashgan mazgildagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini sijil cho'nqur o'rganib o'zlashtirib, o'rganish natijasini yuqori sifatli taraqqiyotni olg'a surishning amaliy unumiga haqiqiy aylantirish. Yangi davrdagi partiyaning Shinjonni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini yanimi mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini

0: Sancı da hava uçuk bulup kıyım bulutlandı. Temperatura 11'den 25 Celsius gradus kıçı. Kumulda hava bulutluk bulup kıyım açıldı. Temperatura 9'den 29 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava uçuk bulup kıyım bulutlandı. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kıçı. Korulda hava bulutluk. Temperatura 18'den 28 Celsius gradus kıçı. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 11'den 23 Celsius gradus kıçı. Atış'ta hava bulutluk bulup, keyin ötken çamgır yağıdı, temperatura 13'den 25 Celsius gradus kıçı. Kaşkar'da hava bulutluk bulup, keyin ötken çamgır yağıdı, temperatura 12'den 25 Celsius gradus kıçı. Xotan'da hava bulutluk bulup, keyin ötken çamgır yağıdı, temperatura 13'den 24 Celsius gradus kıçı. Ürümçi'de hava bulutluk bazı uçuk. Temperatura 14'ten 22 Celsius gradus kıçı boludu.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigellik Xabarla programısı boyunca anlatış verdik. Bu gidimki programımızın tercümaları Mikray Osman, Arzugül Qalıq, Van Soyci, Muarir Gini Qadır, Medine Merdan, Mesul Muarir Sulxumar Qurban, Dektörleri Nazım Muhlis bilen Sulpiya Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ettigellik Xabarla programısını anlıqının dağı rahmet. Slowshedding aboncular terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmunlarının xəbərdar bulalaysız.

Yaqında Qashqardagi qora laylak topi sonida yana bir qitim o'zgarish bo'ldi. Qashqar qush tomosha qilish jamiyati va Shinjong Boda Ziran Pan Texnik Chaklik shirkati kollektivining naq maydonda kuzatish hamda bo'shliqdan suratga olish statistikalik sonliq ma'lumoti orqali bekitishcha qora laylak topining soni 2 gün ilgiriki 236'dan köpüyüp 511'e yetken. Karalaylak, devlet tarafından birinci derecelik noktalık kurduladığan yavayı hayvan, şundakla dünyada yok oluş girdabığı berip kalgan tür bulup, sani az bulgaçka kuşlar içindeki müşk eyik dep atalgan. Jungo Peller Akademiyası Şinjang Ekologiya ve Coğrafiya Tetkikat Ornanın Tetkikatisi Mamin tonuşturup mundaq dedi. Şinjang qara laylak asoslik tarqalgan joylarining biri. Qara laylakning ko'p yish nuqtalari Altay tog'i, Tian Shan tog'i, Koilon tog'i qatorliq tog'liq rayonlar va to'g'roqliq belbog'larga tarqoq tarqalgan. Har yili atigazda ular Şinjangga uchib kelib ko'payadi. Kuzda

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

kepenek sıman özgürüşünün yadrosuğa aylandı. Köp yıllardan bu yan Daşik kenti asasi katlam partiye teşkilatı cengivar korgununu sicil küşlük kılıp kurup çıkıp halkı nepket küzüdüğen her bir emeli iş, kalıplarını illetüdüğen her bir tedbir arkalık sicil türde halk durmuşunu yakışılıp, ammının kirmini aşırışka dörtgü bulup, kent ahalılarının turmuş seviyesini yukarı östürdü. Mukim östürdü. Kent mevkani baylık evzellikini koyup, özgüce meyvelik derek östürüş gölümünü sicil genaytip, şeraitka karap iş görüp, kent ahalılarının kirmini aşırış yollarını genaytti. Terakkiyat ısıpsi berpa kılıp, emeli sınaş dokuni, torda mal tallaş merkezi, bevası körstiş icadiyeti ve yetiştiriş boyuca terbiyeleş merkezi bir gevde kılıngan daşi elektronluk soğudu kesipler bağıtısı kurup, yezi ilgilik meksulatlarını işlep çıkarış, setiş zancarını ravallaştırıp, kent ahalılarını işik aldıdıla kirimini mokim aşırış imkaniyetine ege kaldı. Kent ahalısı Mehmet tolup taşkan iptikarlık bilen mundak dedi. Men bunundan menpe etlen güçelerinin biri. O ilimizden tutaş ketken meyvelik beyi bar. Yine bakmıçılık kespi kooperatifi bar. Oğlum yine kentteki elektronluk soğudu kesipler bağıtısının yakşı supudun paydalanıp, torda o ilimizden meyve, koy, kalı güç katarlık meksulatlarını sattı. Setiş yolları ken paydası mukim. Partiyanın yakşı siyasetı bolğaçka hazır ailemizin yıllık kirimi 8-900 milyon yuanga yetip, turmuşumuz bargansır yakşılandı.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programış arkalık onun zahimlenişi 9. derecelik meyiplikini şekillendirgen de bekitilgen. No 2. Yopuğu nayelik halık sot mehkemesi deva kılıp, bu yarışış gelişimini bekar kılıp, cevapkarını türlük zeyni üçün 229.307.8.5 tölep birişki hüküm kılışını talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılıp bundaq tap qaragan. Diloga çetişlik yarışış kelişimi meyiplik aqıbeti eniq bolmagan aldıngı şart astıda hasıl kılıngan. Kelişim imzalıganda her qaysi tarapla davagarının 9-cı derecelik meyip bolup qaladıganlıqını bilmeydi. Kelişimde meyiplik tölem pulu, bekılgıçının turmuş pulu qatarlıq köp somlıq tölem türleri hesabatkı kirgizilmegen. Davagarda özünün ziyallık aqıbetigi karta zor hukuşmaslıq mevcut. Kelişimde pütüşken tölem somusu bilen, kanunlu belgelengen tölem somusu otursudaki perk bek çoğun bulup adıl bulmagan. Ahırda sot mehkemesi kanun boyunca hüküm çıkarıp, dilogu çetişlik, üç tarafının yarışış kelişimini emelden kaldırıp, hukuku çekilgucu taraf ve soğurtu şirketi kanunlu belgelengen ölçem boyunca kaydı hesabat kılıp, tölem töleydu dep bekitken. Sotçi mundaq eskertti. Qatnaş hadisisi de zahimlengenden kiyin, eğer zahimleniş ahvali teki turaklaşmagan, meyiplikini bahalatmayı turupla aldırap tinep yarışıp kalgan bolsa, kiyin meyipliki tekşürüp eniklenip, tölem perk sonması zor bolganda, ziyanğı uçurguçi kanun boyca sot mehkemesinin əslideki yarışış kelişimini bekar kılışını talep kılısı boludu. Lekin barlıq yan işçidik kelişi veliş kelişimini bekar kılışkı bolmaydı. Pekat çoğun hukuşbaslıq, roşen adılsızlıq, aldamçılık, mecburlaş katarlık, kanunu belgilengen ehvallarını kandırgandıla andın sot mehkemesinin kollaşığı erişeleydi. Programının torda hem türtkü buluş mehsus rayonu içildi. Eğer sizdiğimi meslehet soraydığan kanun mesleleriniz bulsa, sılış hıtin abonuncular terminalini çürüp programada hem türtkü bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının tekimi köp isil mezmulleri sılış hıtin abonuncular terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde Peyzavat Nayelik Halıq Sot Mahkemesi katlıq buluş bilen canlıq buluşunu birleştirip, amının davada geniş hukuk menfaatini nakhlaştırdı degen mezmun diktiladı bolud. Adem izdeş, nersi izdeş kıyım buluş meselesini hakiki hal kılıp, dostane, medeni icra kılışını çonkur algı sılcıtıp, her millet amının kanunluk hukuk menfaatine bütün küç bilen kapalet kılış için bu yıl kirgendim buyan Peyzavat Nayelik Halıq Sot Mahkemesi icra 110 tez inkas kaytırış mekanizmiga tayınıp, katlık buluş bilen canlık buluşunu birleştirip, bir türküm çigiş, kıyın icra dilolarını becerip, küçki igi hüküm, kesim hüccetlerini amının koludaki haqiqi pulga aylandırdı. 8-ci ayının 15-ci günü Peyzavat Nayeli Xalq Sot Mahkemesindeki icraçı kadır sakçıla, Sanji şehirge berip, rayon halkıp icra kılış hareketini kanat yaydırıp, nah meydanda kanını çüşendirip terbiye beriş arkalık, icra kıldırılıkçı Lu İkis teşebbüskarlık bilen ada kılış doğrusu da yazma verdi bədi. Hem de dilo pulu 78.300...
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
3: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtirdi.
3: Tamak ni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamak ni pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ni, emmimiz özümüzden başlaylı.

Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklığı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7 ayının 1 gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluğ vətənni, Cumhur Milletini, Cumhur Mədəniyetini, Cumhur Komünistik Partiyasını, Cumhurçı Sosializmini kalıptın etiraf kılışta kat'i çıng turaylı.

0: 760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumha millatini, Jumha madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turayli.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış verdik. Teğimi köp mezbullarını slow shooting terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yaktırıp anlıgının lağı rahmet.

0: tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip,
1: hayati küşkü tolgan menzire namayen bolgan idi. Zamanvi parnik eserlerge tayınıp şu cayi pesli çekilmesini üzül kesil bozup taşlap, bir yılın töt peslide pureklap içilişini hakiki işe açırıp, rengarenk güllerinin hoş yedini şehir yezlarda daimlik tartıp, bir peslide bir menzir buluştun, töt peslide daim kökürüp duruşkıca, tabiyetki tayınıp tırkçılık kılıştın eslahı arkalık yezi iyilikini güllendirişkıca özgürüş yasırı. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nazarı sahibimizi köpçülükke Jinhua yeni kentideki töt pesildi pureklep ecilgan güller toğırsız sözlep birimiz.
2: Onsu nahiyesinin yakaldı. Xiu Jiyuan gülge yak bazısının mesulü Çin Juyuan mundaq donuşturdu. Bazının gül setiş yolları muqim, xeridarları ken bulup ammının yaktırışı erişti. Güller asaslıqı Aqsu şəhər rayonu və nahiyə bazardakı yeni gül top setiş bazarlarına setilidu. Güllərinin türü mol, bahası ərsan, konu xeridarları alahiyyidi köp. Onun üstügə parniknin temperaturasını kontrol qılış şəraiti muqim bolğaçqa qış gəlgəndə qısmən güllərinin özçi və süpti hətta hazır qıdımı yaxşı bulub, tötbəsəlinin həmmisi də əla süpətlik güllər işləb çıxırılıdu.
1: Türü köp buluş, yıl boyu daim içilip duruş, onsu gülgiyah kespilen roşen evzellik hesaplandı. Bu baza gülgiyah yetiştiriş kespilen çoğun koruyucu grup, ela süpetlik gülgiyah sortlarını özlüksüz kırgızıp yetiştirdi. Hazır barbı olgan, östürülgan türler yüz kıldın açılığan bulup, şehir ahalarının tamaşa kılıç, tallap, setveliş, bizeş katarlık köpkül ihtiyacını umumüzlük kandırıp, töt pesilinin hemisi de gül buluş, her vakit menziri buluşun hakiki işe aşırdı. Zoya, Huafan gülhanesi basının mesulü Subin'nin yetişçe, onların parnikide östürülgen gülgiyahının türü yüz kıldın açılığan bulup, Gülge Amrak dostlarının kaçan kilişinin kattiği nezer, bir yılın tört pesilde özü yakış görülgen güllerini tallap, her vakit çıraylık içilgen gülzarlıkını uçurtalaydıken.
2: Bu cahı gülgeyak setiş bilen çeklenip kalmayı, yine gülgeyak kesbinin kımmetini çoğunkur gezip, kesiplerinin yoğurma terakkiyatıga törtge bulup, güzellik baylıkını güzellik iktisadıga aylandırdı. Bazı tutaş ketken parnik gülzarlık baylıkıga tayınıp,
1: gülgeyak özgüç kesbini zor güç bilen ravajlandırıp, parnik arklık pesil çeklemesini bozup taşlap, güldün yıl boyu mokum mosul ilişini çıkaşırdı. Bugün künde toqla yesi Jinhua yeni kentideki gülgiyah bazisi töt pesilde daim kökürüp turduğan ekologiyelik gülzarlıkka aylınıpla kalmay, tekme muhimi amının yakın etrafta işe oruluşuğa, kırımını sicil aşırışıqı türkü buluduğan özgeçi kesip bazısıga aylınıp, yezi kentlerini hem güzel tüske hem mesulat kıymetige iyi kaldı.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір...
1: Әмтінің мәнзірсіні тоныштырды. Омындақ деді.
2: Бағуанчылықтың тарақиятыға әгішіп, кәнтіміздің тұрмышы елден елғы яқшыланды. Оның тәләп өздің ешірғылы болмайдыған іптіқарлық чықып тұрады. Ол көрсеткен елінішкі нәзір сылғанда 3 километрдің көбірек ұзылықтық үзім коридоры ешіліқі пүркенген болып, хунти, хейти, мунақи қатарлық сортлар шақтырғылық толған еді. Елінің ішкі тәріпедегі әмін өйлер бір-бірге гірәлішіп кеткен. Өйлерінің алды кейіні гүлгияқлар білән қапланған болып, аяты күшкі толған сәхра мәнзірісі намайын болып тұрады. 9 yıl ilgiri Mehmet Kent Ahali Komitetinin moderlikini yığın ötügende bu yer bütünlüğü başkaçı bir kıyafet dedi. Mehmet mundaq dedi. Ocağda kentte tüzükre kesip yok idi. Pukralar bir netçimi ödümsüz yerge tayınıp buğdayı teri etti. Turmuşu gorgül öt etti. Konu öz tağında su sığınış eğir bulup ət yazlıq terilgu yazlıq pərbişinin aşkışlıq mezgeli de əmişe su kemçil bulatdı. Kent ahalları pəqət təbiyyətki tayınıp tırkışlıq qılatdı.
1: Kent kollektiv egiliki aciz, tür məbləği kemçil buluştak riyallıq aldı da, Mehmet alaqadar tarmaqlarının təsdiqi bilən o öz yenidin 100 min yuandın artıq pul çıxırıb quduq qezişdən ibarət həmmi kişini əyran qaldırğan bir qararını çıxardı. Quruluş məzgilidə o süpsüzük yer astı suyu etilib çıxıca quruluş orunda çıng turdi. Kent ahalıları çepib yürüb bir-birigə xəbər yetküzdi.
2: Bu quduqtı qezilgini yer astı su mənbəsi bulublu qalmay, texmi muhimi amının asasi qatlam qadırlarına bolğan işənci idi. Şunun din ki, teriqçılıqtı su kəmçil buluş qiyin məsəlisini təl töküz özgərdiş üçün, Mehmet yoxur bilən odulaşdırıb, tür mədətini qolgu kəltürüb, kənd ahalarını yetəkləb, bozulğan özdən biləkdirdi ki, layilatqılarını tazlab, su sınməs qılıb özgərdib müstəhkəmlidir. Yeniden 4 kilometr su sığmaz östəni yasab, etizlarını soğuruşunu su bilen təmirləşinin muqumluğunu zor dərəcədə aşırıb, axır yezigilik işləb çıxırışının can tumurunu ravallaşdırdı.
1: Su ravallaşdı, lekin ayağı yeni məhəlli kəndidə kəsib qurulması bir xallı buluş məsələsi yanıla məvcud bulub, yer teriş arqılıq pəqət kənd ahalılarının keyiniş, toyuniş məsələsini la əlqılğılı buladdı. 5 üçün yeni bösüş üstüde izdinip, yeni kəsiblərini tərəqi qıldırış kerek idi.
2: Mehmet ve kentki partiya əzaları kadırlar dadıl alda şinmi özdürüşünü karar kıldı. Aşıkürler Mehmet'nin hazır kıdakli iyisi de. Kent ahalları evlat mı evlat buğdayı deyirip kelgeçke, 20 yaştın aşkan bir yaş nemigi asasen bizim meyvelik dərək tik güzmekçi buludu, dəb çüyenmedi. Bugün təşkilləbdikse keçtila yul vitetti. Ədisi Mehmet yeni davamlıq köç ettikdi. Ailimi aile siyasetini sözləb, ençki hesabat qılğaşqa avazı bütüb, putları qapırıb kətdi. Şuna qılıb, şinmi axır qumanlı niş sadaları içi də yıldız tardı. Köp yıllardın kiyin, ilgiri yülvetilgən köçətlər tılla tökülüdüğən dərəqki aylandı. Hər mu yerdin 5 min yuandın 20 min yuangeç kirim qılındı.
1: Mehmet, ayaq yeni məhəlli kənti partiyə Yatçı ikisinin şujesi bolğan dinkiyin, nəzərini yenə üzüm kəsbəgə qaraddı. Bir qitim Aqsuğa ögünüşkü barğanda, o şujayının üzüm sortının yaxşılıqını, bahasının yaxşılıqını körüb, dərhal yezi iyilik texniki mütəxəssislər bilən alaqılışıb, əla süpətlik

0: üzüm sortini kirgizip, kentte ölçemleşken, kölemleşken östürüş endisini yolu koydu.
1: Bugün künde ayak yeni mahalli kentideki üzüm koridoru yeşillik pürkendi. 68 ölçemlik parnik kat götürdü. Partiye yacikisi koşulgan, emkarlı kooperatif koşulgan dihkan ailesi endis arkalık bütün kentteki 1500'dün artık kişi kırımını aşurdu. Peyzabat Koğuni, Lazı Katarlı kesiplerimi arka arkadan emeliyleşti. İlgirki ünümsüz tuprakta özgeçi kesipler besbeste barlak geldi.
0: Kentte kesipler güllendi. Lekin Mehmet'nin kademe toxtap kalmadı. Mehmet mundaq dedi.
1: Kent ahallarının turmuşluğun yakşı ya ki yakşı emezdikini bilişte aşk kuştuki kentin ul eserleri ve turalgu muhiti karaş gerek. O daimlik ziyaret kılıçta çıntırıp amının küçük kişilerini özünün çoğun işi dep bildi. Amının keçidi yol yürüyüşü kıyın bolgaçka o meblağ kolu keltürüp 110'dan artık kuyaş energiyelik yol çırgını almıştırdı. Amının bir hatarlık yeni aciz bolgaçka o konini yeni almıştırış bu için 100'dan artık su kuşunu, 300'dan artık yeni tok saitini almıştırdı. Karbon çalı oksitin signal veriş üskünüsüden 400'ün artıqını ornattı. Amının kesel körüstüşü kıyın bolğanda o kentlercilik şifahanlığı dereyesini östürüp özgertişki törtkü bolup 15 kıtım haksız kesel körüş mulazımetini maslaştırdı. Bir neçe yılda bütün kent yolları katıqlaştırılıp kent kıyapti yip yeni tüskü kirdi. İlgirki çan tuzan uçup durduğun kentte bugün künde keçide çırağlar yok yoruk bulup, kişiler en tayin zoklanırgan boldi.
0: Mehmet bu hikayelerini sözlegende huddi, başkalarının işini sözlegendek, nahaydı temkillik bilen sözleydi. Lekin kimnin üyede yaşanğalarının kesel körüstüşüge abdumobil kerek ikerliki, kimnin üyedeki üzümlerini soğuruş kerekliki qatarlıklarının hemmisini pişik biletti.
1: Mehmet mundaq dedi. Qarmaqı kiçik iştek görünsü mü əmeliyyatı çoğun iç. Kent ahalarını aldıravatkan, qiynılavatkan, ğam kılavatkan, arzu kılavatkan işlerine dair meselelerini her vaxt köğünümüzgü büküşümüz gerek.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 9. ayının 26. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızdan başlayımız. Ben Güzel Nur Rozi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kıdemki haberlerimizden asasi mezmuni tümendikçe. Xi Jinping bilen Pengli Yuan, Zongtong Trump ve onun rapiqisi ötküzgen karşılaş devlet ziyafetige katnaştı. Xi Jinping ve Pengli Yuan, Amerika Zongtongu Trump er ayal bilen çay söhbet ötküzdi. Xi Jinping, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine toluq muvaffakiyetlik ahırlaştırdı. Xi Jinping, dünyavi terakkiyat teşebbüsünün 5 yıllıkını hatırlaş, yukarı derecelikler sözleşiş yığınığa tebrik etti. Caylar türlük faaliyetlerini ötküzüp, Congchu bayramını kuşal koram ötküzdi. Congu vekiller ümiki yeni 18 altın medal aldı. Xalqara zatlar Congu Amerika başlıkları söhbetinin ehmiyeti zor. Bu dünyavi hırsqa takabül turuşqa faal töhp koştu dedi. Emdi dixtinla xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Şucay vaxtı 9-cu ayın 24-cü günü keçdə Amerika Zongtongu Trump və onun rəfiqəsi Melania, Çinqonun dövlət rəisi Xi Jinping və onun rəfiqəsi Pengli Yuan üçün Aqsarayda qarşılaş dövlət ziyafəti ötküzdü. Xi Jinping bilən Pengli Yuan Aqsarayğa yetib barğanda Trump və Melania qızğın kütüb aldı. İki dövlət başlıqları və onların rəfiqələri xatır sürətkə düşdü. Həm də ziyafət qatnaşqan mehmanlar bilən görüşdü. Ziyafet başlangandan keyin Xi Jinping bilan Trump ayrım-ayrım söz qildi. Xi Jinping Jungu Amerika munosabatining taraqqiyotiga ko'ngil bo'lgan va uni qo'llagan Amerikaning har qaysi sohalaridagi zotlarga samimiy salom yo'lladi va Jungchu bayramlik yaxshi tilaklarini tiladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil 5-chi ayda Zongtong Trump Junguda muvaffaqiyatlik ziyoratda bo'ldi. Qısqığına yarım yıllık yetmegen vaqtta Jungu Amerika başlıqları özara ziyaretti bulup, işke dövlet alaqısının tarihini yarattı. Bu qetimki ziyaretta yana nurgun yeni ortak tunuş hasıl kılınıp, Jungu Amerika icabi strategilik muqum münasiyetinin məzmunu biyetilip, Jungu Amerika münasiyeti yeni strategilik körsetme bilen təminlendi. Xi Jinping munulanı təkidledi. 200 neçe yıl ilgiri Amerika müstakil bolğandan başlap, nəzirini Jungu'a qaratqan. Jungu bilen Amerika bar yokunu özara almaştırıp, üstünlükten özara paydalanıp, soda alaqısını başlagan. 80 neçe yıl ilgiri Jungu Amerika xalqı mürünü mürge terap can kılıp, yapın militarizmi tacavuzçılarga zarbe bergen. Bu kan bilen otu tavlangan dostluk, cezmen avlatma avlat davamlaşıdı. 50 neçe yıl ilgiri tiktaktop diplomatiyesi takılıp kalğınığa uzak bolğan alaqı dervasını açtı. Jungu bilen Amerika'nın peşkadan bir avlat siyasi yolları, kiçik top, çoğun topunu aylandırıştık siyasi akıl parası bilen Jungu Amerika münasiyetini normallaştırışının uluğ musabısını başladı. 20 neçe yıl ilgiri Sakoliski isimlik bir Amerikalıq, Jungu'luk kum tizgilgici Yin Yujin'nin küçer tikşige yardan bergen. Ulanın hikayesi nurgun Jungu'lukni təsirlendirgen. Şundaqlı o, Jungu Amerika xalqının dostan alaqısının ülgüsü. Jungu bilen Amerika'nın adımiyet almaştırışı, işke dövlet halkının kalıp alaqısını ilgir sürüşke paydalıq bulup, Jungu bilen Amerika'nın dostane hemkarlık alırayı asasını puhtuladı. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bugün günde Jungu Amerika münasiyeti yana yeni tarihi başlanış noktasında turup atıdı. Zongtong Trump Amerika'nı yan bir kıtım uluğ dövlet kılışını oturup koydu. Jungu, Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü işke sürüşke küç kırıp atıdı. Bu işki nişan naiti uluq var. İşki dövlət bir-birini tamamen arzusuğa yetküzəliydi. İşki tərəb çoğun dövlətlərinin məsuliyyətçiliğini namayan qılıb, xalqının arzusu və dəvir vəziyyəti gəmmasılışıb, çoğun dövlətlər toğra billi ötüdüğən yeni yol üstüdə izdiniş kerek. Tarixi müsabə toxtumay davamlaşıdı. Jungu Amerika xalqının

Hürmetlik radio anıqçılar. Xalqara Atom Energiyesi Organının 70-ci növbətlik yığını 9-cu ayının 14-cü gündən 18-ci günə keçə Avstriyanın Viyana şəhərində içildi. Dünyadakı 180 neçə dövlət, xalqara təşkilat və qeyri-hökumət təşkilatlarından barğan 4000-ə yaxın kişi yığın qatnaşdı. Yığında xalqara cəmiyyətinin köp tərəfçilikni faal əməliyyət göstərib, yadro qurallarının kengib getişinin birlikdə aldını elişi müraciət qılındı. Atom energiyasının tez faydalanış işleri bütün insaniyetin ortak bəxt saadetine münasibetlik. Bunun da her kaç taraflarının köp tarafçılıkta çeng turup, iştibaklık, əmkırlıqını çoğunqurlaştırışıga texim toğır geliydi. Congo yadro energiyasını faal, bexeter, tertiplik tərəqi kıldırışta çeng turup, yanılıq yaratış arqılıq türtki buluş, bexeter tərəqi kıldırış ve içibitiş əmkırlığını bir tutaş bilallıb, her kaç taraflarının maxtışıga erişdi. Жығын мәзгілді Қалқыра Атом Энергиясы органы елан қылған энергия, электр вә ядру электрінің 2060 жылы мөлчәріге нәзәр докладыда мұндақ деп көрістілді. Әрқасы дөләтлерінің ядру электрінің пайдалынып, электр күчі ехтияжыны қандыруш, энергия бейхәттерлігі капалет қылышны баған сірі көп ойлышшыға әгішіп, 2060 жылығы барғанда ершиардығы ядро электр генераторла сығымчалығы ішкесіздің көпірек ешші мүмкін. Мұның шеде кичік модуллаштырылған реакторының пакіз энергияның мұйым еңі мәнбәсігі айлыныштың өміт ба. Бұ, мәзгүр органның 6-чы илі ядро электрінің кенейшігі болған мөлчәріні өстіріші. Jongo'nun bu kadimki yadro arqılıq kelgüsini yaratış körgəzmi rayonu kiçik reaktor texnikisini tunuşturuş və nəpis həm türtkülük layihə arqılıq nurğun kişilərinin diqqətini tartdı. Jongo uyuşturğan küşni mücəssəmləb kiçik reaktorda yanılıq yaratış, yadro güzəl makanını birlikdə bərpa qılış baş temisidiki tərəflər yığınında Jongo'nun kiçik reaktor texnikisinin vəkillik nəticələri tunuşturuldu. Şunun bilen bir vaqtta diqqət dünya miqyasidagi kichik reaktor xalqaro hamkorligini kuchaytirishga markazlashtirilib, texnikada yangiliq yaratish, o'lchamni moslashtirish, iqtidor qurilishi ham aloqador kengaytirib qo'llanish ilgari surilib, yer shari klimatini tuzash va imkoniyatlik sijil taraqqiyotga kuch qo'shildi. Jongo davlatlik atom energiyasi organining mudiri Shen Zhongdu munularni bildirdi. Jongo yadro energiyasini yangicha energiya sistemisi barpo qilish, karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish va karbonni neytrallashtirish nishonini ishga oshirishdagi muhim tanlash turi qilib, mukammal bo'lgan yadro sanoatida yangiliq yaratish zanjiri, kasb zanjiri, ixtisosliklar zanjiriga tayinib, kichik reaktorni ichish o'rinlashtirmasining boshlamchisi va yo'l ochquchilarining biriga aylandi. Kelgüsida Jongo pan texnikida yangiliq yaratish hamkorligini tashabbus qilib, kichik reaktor kasbining taraqqiyot asosini puxtalaydi. Shuning bilan bir vaqtda taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, kichik reaktor kasbida kasblashgan ixtisosliklarni birlashib tarbiyalashni kuchaytirib, ko'p taraflik hamkorlik sahnasidan to'liq foydalanib, xalqaro hamkorlikni keng qanot yaydirdi.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatı bilen Saudi Arabistanı birleşip uyuşturgan 4-nji nöwetlik Dünya Süni Akıl İtik Münbiri 9-njy ayynyň 15-nji günüden 17-nji günügiçe Saudi

Kıdırlı dostlar, Ola Batkı'nın Açan Ət Sahnesi programısı. Programızlar millet halkının nadır nakşı müzikler huzurun adı bulu atıdı. Hem de Kazakçı nakşıların Takkı Çıksan namlak nakşını huzurun ağı sunumuz.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Hürmetli radio anlayıcılar, bu sahibimizde öğünün açıkçını yakı yurtluk yerindişinin koluğu tutkızgan Ablet Abdurrahman bilen tanışımız. Onnetçi yıl ilgiri Aksu şehrinin ahalisi Ablet Abdurrahman uzun yolluk avtobusda Xınendin Aksu işlemçilik kılgılı gelgen Lo Baucun er ayalını fışırtıp kaldı. O bu şikayelinin uruk tukkını yokluğunu Yeni da aran 200 yıllık kalganlıkını bilip, derhal tonuşkunumuzun özü tektir. Yürünle, aval menin öyümde turunla, dedi.

0: Сылышытың абончылар терминалыда масқадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт елгіркі программаларына аңлығылы болуды.
1: Шинжандыки еңіліқла.
0: Жоңчу дөлет байырмалық дәм еліш мәзгілді Шинжан төмір yol тармақлары вақытлық yolucular поездын 571-ні көпәйтіп, yolucularның дәм еліш күлірдікі сәпәрге чықыш ихтияжыны бүтін күч білен қандырушыны пилалады. Bu yıllık dömür yolunun Jongchu Dövlet Bayramılık Dem İliş Mezgildeki yolucu toşuş 9. ayının 23. günüden 10. ayının 8. günü geçe 16 gün buludu. Şinjan dömür yolu da 3.180.000 adam kıytım yolucu toşulup, buldurki okşaş mezgildekiden 9.10.3% eşi. 10. ayının 1. günü yolucular en yukarı pellisi görülüp, 300.000 adam kitim yolucu toşuluşu mülçerlendi. Şinjan tömür yol tarmakları toşuş küçü baylıqını bir tutaş pilallap, poizini köpeytiş, ok poiz grupsini kaytı biriktiriş, adetki sürətlik yolucuları poizığa vagon koşuş qatarlıq tedbirlerini kullanıp, poizlarının yürüş layihesini hareket halatı da əlalaştırıp, tənşep, Olqışlıq liniyalarının toşuş iqtidarını ən zor dərəcədə östürdü. Ayrım halda Cənubi Şinjan yönəlişigə 201 poiz, Şimali Şinjan yönəlişigə 320 poiz, Şərqi Şinjan yönəlişigə 16 poiz, Şinjandan çıxdığan yönəlişigə 34 vaqtlıq yolucular poizi köpəytildi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə

0: bilgi kolaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtijam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Hürmetli radio anlayıcılar, bu sahibimizde memleket boyunca Münevver Partiye işleri hizmetçisi Saur Menglik bilen tanışımız. Teklimakan Kumlıkının Gırvikigi çaylaşkan Bayangolin Mongol Abdunum Oblasti Lopnur Nahiyesi Şingping Bazırının Daşi Kenti Yaşaşka Kesip bilen şoğullanışka bab geledigan Yezi Kent Kıyapıtı bilen Cenubi Şincan'daki birinci kent depter bilendi. Yurtdaki gün sayın yeğilinip atkan özgürüşlerge, kent ahalılarının turmuşunun kündün künge yakşılınıp atkallıqı qarap, 80 yaşkı berip kalgan Daşi Kenti Partiya Yeçekisinin sabıq şujesi. Memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Saur Menglik'nin çekirde memnunluk tebessümü cilvelendi. Saur Menglik ezi kent manzarası asosiy qatlam partiya tashkiloti qurishning kuchlik uyushish kuchi, markazga intilish kuchi va jangvorligini jonliq isbotlab berdi. Bu yana kent aholilarining baxtlik turmushining borgan siri yuksalayotganligining manbasi. Bugungi bayashat Daşi kentining ilgari ochliq istimolida setivilishqa ishlab chiqarishda qarzga turmushda qutquzishqa tayinishdek uchga tayinadigan

kent ikkenligini kimmi oylagan? 20-nji asyrynyň 80-nji ýyllarynyň 5-de Sawur Meňlik kent partiýa ýeçekisiniň şujelikgiga saýlandy. Önümsiz gerge kent ahalylarynyň gorygyl durmuşyna garap, o köňlede biz kommunistik partiýa esasy. Şoňa çokum jan tikip, amma üçin puhta ämeli iş kılıp berişimiz gerek degen iradige geldi. O kentki partiýa äzalary we ammany ýetekläp, östäň çepip laylatqalaryny tazalady. Şorny tiskildi. Ölçemlik etiz berpa kıldı. Orman toru arkalık köçmü kumni tiskildi. Qaqas yerni keves ösidigan munbet etizga aylandırdı. Kent partiya ýeçekisiniň ýetekçiligide kentki barlyk partiya äzalary we amma gayret şijaatga toldy. Astaýdyl işledi. Turmuşy bargan sıri ýagşylandy. Kent partiya ýeçekisiniň şujelik wezipisini ötegen netçe 10 ýylda Sawur Meňlik baştan ahir mesuliyetini qattyk ada kılıp, kent işki komiteti benze azalarını yetekläp, kalp ve küşünü mücessemläp, iş kılıp, netice yaratıp, daşi kentinin keyinki terakkiyatı üçün asas saldı. Yıllar toxtumay ötti. Esli məqsəd özgermedi. Bugünkü günde yaşınıp kalgan Sawur Meňlik'nin daim sırtkı çıkışı kolaysız bolsa mı, lekin kentning taraqqiyatiga baştan ahir köngül bölüp, kent ahalılarının turmuşunu köngülüge püküp geldi. O her günü memleket haberleri ve halkara haberlerini görüşünü devamlaştırıp, devletning siyasi, yezi kentlerinin taraqqiyat ahvalini vaqtida egilip, daşi kentinin taraqqiyatı ve özgürüşlerine her vakit köngül bölüp durdu. Kentki birinci, ikinci, üçüncü kesipnin çoğunkur yuğurulışı, köp xil taraqqiyatı, kent ahalılarının kirimini aşırıp, beyiş yolunun bargan sirkini yuvatkallıqını görüp, kalbi, hoşallıqa ve memnunluqa doldu. Sawur Meňlik'nin oğlu Mehmet Sawur mundaq dedi. Dadam öyde oltırıp, özünü yoklap öyde gelgen nevrilerge kentinin özgürüş hikayesini, partiya äzalarynyň äsli maksady burçyny sözläp berişini bäk ýagşy görüdi. Dadam daim bu ýagşy turmuşny uluq kommunistik partiya köpçülikni ýetekläp işläp golga keltirgen deýdi. Asasy katlamda ýyldyz tartyp, ämeli işläp käsiplerini güllendirip, qattyq sınaqlardan ötäleýdigan asasy katlam partiya täşkilaty daşy kentiniň kepeneksiman özgürüşiniň ýadrosyna aýlandy. Köp yıllardan buyan daşi kenti asasi katlam partiya teşkilatı cengivar korgunini sicil küşlük kılıp kurup çıkıp, halkı nepket küzüdügan her bir emeli iş, kaliplerini illetüdügan her bir tedbir arkalık sicil türde halk durmuşunu yakşılıp, ammının kirmini aşırışka dörtge bulup, kent ahalılarının turmuş seviyesini yukarı östürdi. Mukim östürdi. Kent mevkani baylık evzellikigi koyup, özgüce meyvelik derek östürüş gölümünü secelgen aytıp, şaraitka karap iş görüp, kent ahalılarının kirimini aşırış yollarını gen aytti. Terakkiyat usupsi berpa kılıp, emeli sınaş dokuni, torda mal tallaş merkezi, bevasti körstiş icadiyeti ve yetiştiriş boyuca terbiyeleş merkezi bir gevde kılıngan daşi elektronluk soda kesipler bağıtısı kurup, yezi ilgilik meksulatlarını işlep çıkarış, setiş zancarını ravallaştırıp, kent ahalılarını işik aldıdıla kirimini mokim aşırış imkaniyetigi ege kaldı. Kent ahalısı Mehmet tolup taşkan iptikarlık bilen mundaq dedi. Ben...

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışananı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbunla boyu içi anlatış birimiz. Aval, men ve menin vatanım Cumhuriyet unutmaydı. Ve men ve menin vatanım Tianshan Oğuz kızlarının devlet muhabbeti alaydı sahipimiz devamlı diktinadı buludu. Dilo ve kanun sahipimizde katnaş hadisi yan işçili bütüşülgenden kiyin yana deva kılıp tölem talep kılısı bulamdı degen mezmunda sözlep yerimiz. Ama üçün emeli iş kılıp bir sahipimizde Peyzavat Nayalık Halk Sot Mahkemesi katlık buluş bilen canlık buluşunu birleştirip amının devada yeniş hukuk menfaatini netleştirdi degen mezmun diktinadı buludu. Hem de diktina bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

0: 1945 yılı 10 ayda o Çangçun'da harbi sepki katnaşkan. Şunun itibaren inkılap sepirge atlangan. Liyanyan ilgiri kim olup azatlık uğruşu, Şangşi'da banditlani yoktuş, Amerika cihangirlikini karıştırıp Çavşen'e yardım veriş uğruşu, Çigra müdafiye uğruşu Katarlık çoğun küçük canlıge 20 neçketim katnaşkan. Liaoshan uruşida u turuşluk Zongdui Xishandiki tosup zarbi berish jangiga qatnashib özidin necha hassi köp düşmen armiyasiga tosup zarbi berishga mas'ul bo'lgan. U saddoshlari bilan kechilib 100 necha chaqirim jiddiy harbiy yurish qilib, ikki puti bilan düşmanning avtomobilini yengib, istiqomni 3 kun ching saqlab, qo'shni qismlarning düşmanning muhasirga elishi uchun qimmatlik vaqtni qo'lga keltirgan. 1951-yili 3-cü ayda Liyanyan Pidailaq qismiga ağışıp Yalujang daryasından ötken. 10-cü ayda o Pidailaq qismi ma'lum yin 7-ci Liyanining Jidaoyani bo'lgan. U turishliq yin buyruqi binoan qo'ldan ketgan 346.6 egizlik rayoniga qaytirimiz zarbiga ötken. Bir kecha keskin jang qilish orqali butun yin 5 tog' cho'qqisini qaytirib olgan. Lekin qismda o'lish yorilish noyati eg'ir bo'lgan. Simsiz telegrama aparati partiltip deb yuqori bilan bo'lgan aloqa uzilib qolgan. Dushmanning navbatlashib qilgan kuchli hujumi ostida Liyanyan ilgari kiyim bo'lib 5 qatim qismni tartibga selib 4 Liyanni maslashtirib jang qilishga tashkillab, kuchli rag'batlantirish shuori orqali g'alaba qozonganda qismni baturlik bilan olg'a ilgirlashga ilhomlantirib, jiddiy ahvolda oldingi safni turaqlashtirib, xatardan qutuldirgan. O qismni boshlab düşman istiqomini orqa-orqadan ishg'ol qilib, düşmanning nachqitimni qaytirma hujumini chekindirib, Amerika armiya
1: Wei Changkang, Zapa, Meishu, Fengkangning, Huachengfei, Aqsil, Anji, Jigan qatorliq olqisli mahsulotlar bor. Kanfuyan shirkining har qaysi viloyat nohiya shaharlarida amaliy do'konlari bor. Shenjiangdagi Kanfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konida 9 chin mujinga gushu qo'shilgan. Ko'zingiz asraydi. Kanfuyan shirkining Fupinzi, Wei Changkang, Zapa, Meishu, Fengkangning Huachengfei, Aqsil, Anji, Jigan qatorliq olqisli mahsulotlar bor. Kanfuyan shirkining har qaysi viloyat nohiya shaharlarida amaliy do'konlari bor. Shenjiangdagi Kanfuyan mahsulotlarini maxsus sotish do'konida 9-ning 24-chi kunidan 10-ning 2-chi kunigacha mahsulot sotib olsa sovg'a qilish faoliyati o'tkazildi. Sovg'atlik ko'p. Tezdan faoliyatga qatnashing. Xush xabar. Goshu, Linji, Antang Rangusu, Biki Kalsi qatorliq bir qism mahsulotlardan birini sotib olsa, biri sovg'a qilishda e'tiborli faoliyat o'tkazildi. Kon xeridala yeni xeridani boshlab do'konga kelsa mukofot beriladi. Konfiyans shirkining masal so'rash qiziq liniya telefon nomeri 400-666-1185. Konfiyans shirkati sizning va oilangizdagilarning sog'lomligini qo'g'daydi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xabarlar Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
3: Tamaqni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
4: Şalning gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
3: Tamaqni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisatçıl ve tijeşlik bulup, əşəmətçilik kılmaylı.

0: Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifimizda Payzobod noyalik xalq sud mahkamasi qattiq bo'lish bilan jonliq bo'lishni birlashtirib, ommaning da'vodagi yengish huquq manfaatini naqdlashtirdi degan mazmun diqqatiladi bo'ldi. Odam izlash, narsa izlash qiyin bo'lish masalasini haqiqiy hal qilib, do'stona madaniy ijro qilishni cho'nqur olg'a siljitib, har millat ommaning qonunlik huquq manfaatiga butun kuch bilan kafolatlik qilish uchun bu yil kirgandan buyon Payzobod noyalik xalq sud mahkamasi ijro 110 tez inkas qaytarish mexanizmiga tayinib, qattiq bo'lish bilan jonliq bo'lishni birlashtirib, bir turkim chigish qiyin ijro delolarini bejirib, kuchga ega hukm, kesim hujjatlarini ommaning qo'lidagi Haqiqi pulga aylandırdı.
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
4: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
5: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: da ayrılıp durattı.
1: Mal şautun köngüde bu Kayser anağı çokum yardan berişki bel bağladı. O köp tereptin sürüştürüp Arzgülge tazlık kılıç hizmet teyip berdi. Yani köp kıtım koçu başkarması, mağrıp idaresi ve mekteplen alakılıç maslaştırıp, onun balısına yakın etraftaki mektepte okuşağa imkaniyet yaratıplı kalmay. Yani Kayser'de kalan işki kızını ürümçüge elip kilip.
0: Özünün balısı tek gördü. O balalarga ders tekrarlap berdi. Ata analar yığınağa katnaştı. Özünün balısı tek gördü. O balalarga ders tekrarlap berdi. Ata analar yığınağa katnaştı. Olarını köngül etiş meydanlarga alıp bardı. Keyno körsetti. 11 yaşlık küçük kızı Ayşe Mahmud, Mamav hedem ailemizden azası dedi. Ayşe'nin kalbide Mamav hedesi kılalmaydıgan işi yok, hasiyetlik hedi idi.
1: Keyin Mao Xiaotong yana özünün qoşmaqlaşqan tuqqını bilen bolğan iki ayısını ikinci qetim icat qılıp, sahnege elip çıkıp, vaqalik teatr arqılıq teximi köp kişige Milletler İttifaqlıqının bir cümle şuar bulmasdın, belki emli yardım işkelikini bildirdi. 2023 yılı Mao Xiaotong ailesi memleket bu için en güzel aile bulup bağlandı. O daim kalipte muhabbet bolsala, illit qılıp olmaydıgan kalip bolmaydı, deydi.

0: әр кіші қалбіда бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, Аңлават қыныңла Мұнбәт тұпырақ программысы. Siyaset bolsa köngüldü san buludu. Bugünkü dehqanlarga nafiyat güzüş siyasetini ailelergiçe yetküzüş sayfımızı köpçülükke paxtının her tonusunun nişanlıq bazisi 18600 yuan buludığanlıqı 3 yılgıçı özgərməydiğanlıqı doğrusu sözləp verimiz.
2: 2026 yıldan 2028 yılgıçı Şinjanda paxtının her tonusunun nişanlıq bahası 18600 yuan buludu. Bu siyasetni Devlet Terakkiyat ve Islahat Komiteti bilen Maliye Ministerliği bu yıl 5. ayda resmi hüccet tarqıtıp aydınlaştırgan. Abdonom rayon 9. ayının utturlarında konkret yolgu koyuş lahiyesini besip tarqıtıp, yardım pulni kandak beriş, kimge beriş, kançılık berişnin hemmisini enik utturgu koydu.
1: Nişanlık baha digen nime? Bu dövlət paktının tüven çek bazısının her tonusunun 18600 yuan bulunduğalıqının bekitkəlikini körüstüdü. Bazar bazısı bu sandın tüven bolsa, dövlət baha pərqigi yardım pul verirdi. Bu sandın yukur bolsa, bazar bazısı bu içi satsa köp pul tapalaydı. Uçkını yetkanda bazar yakşı bolğanda köp pul tapalaydı. Bazar naçar bolğanda dövlət tuluq kapalatlandırıp, dehqanlarının ziyan tartmasızlığı kapalatlıqlıdı. Manı bu, bazar baha bekitiş, baha bilen yardım pulunu ayırvetişinin yadroluq logikisi.
2: Aldın qeyin növettikkege seliştirğanda yadroluq parametri özgərmedi. Nişallıq bahası yanıla, her tonnasının bahası 18600 yuan. Yardım pulu berildiğin məhsulat miqdarının yuqur çeki yanıla 5 milyon 100 min tonna. 2023-cü yıldan 2025-cü yılgıçı bolğan məzgildikige fütüllay oxşaş bolıp siyasetnin ızcıllıqı saqlandı. Özgürüş asaslıqı 3 cəhətdə boldı.
1: 1. Rayonlarga əhmiyyət berildi. Yeni siyasette evzel bulmağan rayonlarını tarihçılıktan tedirici çekindirişki itekleş. Evzel rayonlarda yer astı suyunu ziyat tarihçi ehvalıqı birleştirip, tert asas işlep çıkarılığan 34 nahiyegi merkezleştiriş təkidlendi.
3: Subay... Merhamet kılgaysız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 26 günü, Şembe.
2: Avval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ant kündüzgece Şimali Şincan'ın garbedeki tağlıq rayon, Tarbağatay Vılaydı'nın canobedeki tağlıq rayon, Şehanzi şehrinin canobedeki tağlıq rayon, Ürümçi şehredeki tağlıq rayon, Sanca Oblastı'daki tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın garbedeki tağlıq rayon, Xotan Vılaydı'nın canobedeki tağlıq rayon, Aksu Vılaydı, Bayıngölün Oblastı, Turpan şehredeki tağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı. Bunun içi de Qashqar vilayetinin janubidiki tağlıq rayon, Xotan vilayetinin janubidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayetidiki tağlıq rayon ve Bayıngılın oblastidiki tağlıq rayonunun kısmen rayonları da otırhal ya ki qattıq yamğur, kısmen caylada qarı yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe hava uçuk bazdı bulutluk buludu. Tövən temperatura 13 Celsiya gradus, yukarı temperatura 23 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızdan asasi məzmullarını tonuşturumuz.
1: Şincan, kəsb özgeçiliki və əbzəllikini toluq cari qıldırıb, akıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş yönelişini çıngdırıb, ilğar yasımcılıqının tərəqiyyatı türtükə buluşunu tezlətdi.
2: Abdunum rayon tez yetküzgüçiler, buyrutma yetküzgüçiler dostanı mahallesi kuruluşunu tez algı sürüp, tez yetküzgüçiler, buyrutma yetküzgüçiler taksimlap yetküzüştiki ahırkı 100 metrini ravallaştırdı.
1: Şincan'da Abdunum rayon hünervelle şöyendin 30'u kurulup, ixtisaslıklarını yetiştiriş, kesip ihtiyacıga del cahidi udullaştı.
2: Jiangjumyo-Num tömür yolunun Wangyangtai vokzalı da resmi katnaş başlanıp ticaretke kiriştirildi. Bu vokzal bütün liniya boyunca işke kiriştirilgen 10,000 tonlu derecelik ikinci vokzalga aylandı.
1: Jongchu bayramlık demiriş mezgelinde Abdunum rayonundaki cayla bir yürüyüş medeniyet arkalı halkı mebiyet güzüş faaliyetlerini yolga koyup ammani enenevi medeniyetinin sihri küçüdün ozorulmuş imkaniyeti yıkıldı.
2: Jongchu Dövlet Bayramı arka-arkadan türütkü buluşunu tezletti. Yenilik yaratış, birinci hareketlendirgüş küş. Jolan Şincan Akıl Maşını Çeklik Şirketi tokumuculuk...
1: Mektep, kursant Seyşin mundaq dedi. Mektep iş ornumuzga beripla emeli meşgulat kalaladığan buluşumuzga kapalatlı kıldı. Bu kıtım terbiye alınıp otur derecelik tokçuluk kesbi salayet genişkisi alalaymen. Şöyen, birinci sebtiki oktukçılar baylıqı ve akıl oktuş sistemimizi tayinip, 2024 yıldın 2025 yılı gıca 620 teknik, 235 ali teknik yetiştirdi. Növbette Şincan'daki 30 hünervelle şöyeni, Tianşan'ın canıp şimalıqı cayılışıp, energiya kimya sanayeti, elektri energiyası, tömür yol, zamanevi yezegiliki, ul əsliyə kuruluşu, katnaş katarlıq sahalarını kaplap, Şincan'daki yetekçi kesiple ve nahiya, özgeçi kesiplerdeki ixtisaslıklarının ihtiyacıga dəl cahidi udullaşdı. Bu yılın aldıngı 20'de Şincan'daki hünervelle şöyerleri 1008 meydan kursu içip 73.000 adem katım kursan terbiyeledi. 20.000'dan artık adem kesbi tekniki maharet derece kinişkisi aldı. Oğalı işçi ve onundan yukarı tekniki maharetlik ixtisas ilgisi 10.000'dan aştı. Abdunum rayonluk başçılar oyuşmasının ixtisat tekniki emgek muhafızatı bölümünün mavun başlığı Jowlin Khan mundaq dedi. 15-5 yıl mezgili de Hünervelle Şöyendin 20'ni köpeydimiz. Her biri yılda az diyende 1000 adem kıtımdın artık kursantini tekniki maharet boyu içi terbiyeliydi. Tekniki maharetlik ixtisaslıklarını yetiştiriş, bahalaş, ilhamlandırış mekanizmini sıcıl mükemmelleştirip, bilimlik, tekniki gıpşi, yenilik yartışkı mahir, tekniki sanat işçileri koşununu

0: yetiştirimiz.
1: Stansımız muhbirleri Liu Kai, Ren Qichao haber kıladı. 9 ayının 25 günü Jiang Junmiao Nom Tömür yolunun 2 liniyasını köpeytip yasaş kuruluşiriki Wang Yang Tai Vokzalı'da resmi katlaş başlanıp ticaretki kırıştırılıp Jiang Junmiao Nom 2 liniyası da liniya boyunca işki kırıştırılgen 10 000 tonla derecelik 2 vokzalga aylandı. Jiang Junmiao Nom Tömür yolu Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş Şimali Kanat yolunun aşkışlık terkibi kısmı bulup, San Tanghu, Nom Katarlık May terkibi yukarı ala süpetli kömür toplangan rayonlarını tutaştırdı. Wang Yang Tai Vokzali, Jiang Junmiao Nom Tömür yolunun 2. liniyasını köpeytip yasaş kuruluşudaki Arlıktaki uçuruşuş yol beriş vokzalı bulup, bu hıl uçuruşuş yol beriş vokzalı yakı liniyelik tömür yolunun yandap ötüş yolu beraber. Bu vokzal uçuruşudan poyuzlarının vaktlık toxtap yol berişige imkaniyet yaratıp, poyuzlarının toxtap kütüş vaxtını önümlü kıskartıdan bulup, yakı liniyelik tömür yolunun umumi katnaş önümünü östürüştüki yadroluk əsləhə. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarısı Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Kuruluşu Komandallık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Başlığı Mazı Kün mundaq dedi. Akıl kuruluş supsi berpa kılıp, kuruluş sürüldü, bihatterlikni başkuruş tızgilleş, kuruluş halkısının bütün ceryanını kontrol kılışını işka aşırdı. Bunundan başka, uzun relista ittirip yatkızış usulüden ibaret relis yatkızış üner sənitini kullanıp, hazır bar bolgan liniyelik transportini təşkilləşki bolgan kaşılını azaytış bilen bille kuruluş ünümünü mü östürdü. Linghe Kumul Yoli şirketi kuruluş başkuruş bölümünün müdiri Sung Peng, Wang Yang Tai Vokzalı'nın dereitsinin östürülüp işgi kırıştırılışının Jiang Junmiao Nom 2. liniyasıdaki 10 000 tonluluk eğir yük götürüş vokzal nokta orunlaştırışını yenimiz işlaştırıp, Kumsu, Mingshatan, Shiqiantan Katarlık keyinki vokzal noktalarını özgertiş, tanşap sınaş ve katnaş başlaş üçün pişkan təcrübe toplağallıqı. Ameliyat yolunu ravallaştırgallıqını bildirip mundaq dedi. Bu qitim Wang Yang Tai vokzalının eğir yük götürüş boyunca dereitsini östürüş, rayon bölgede katnaydıgan eğir yük poyezinin uçuruşuş, yol beriş şaraitini toluqlap küçeytip, Jiang Junmiao Nom 2. liniyası da 10 000 tonuluk eğir yük poyezinin türkümlap katnışıga puxta asas saldı. Keyinki qadamda sükunlarımızni aqıllaştırıp asraşni paal alğı sürüp, bütün rayonda bexatarlik boyunca başkuruş tızgillashni küçeytip, Şinjan'nın kömürini sırtkı toşuydugan bexatar, yukarı önümlük, ravan çoğun yolni bütün küş bilen bärpa qılımız.
0: Stansımız xabri. 609 ayda Sanji oblastıdaki 3 milyon 40 mın moyerdeki kevaz arka-arkadan eçilip umum yüzlik maşinlaştırıp merkezlik yığıveriş mezgeli yekirdi. Bipayan kevazlikte kaynak molosul menzirisi varlığı geldi. Sanji devlet yezigilik yukarı yeni teknikilik kesipler ülger ayı oradaki 200 mın moluk zamanıvi yezigilik pen teknikisi yenilik yartış bağısı da çoğun tüptüki paxta yığış maşinisi tutaş ketken kevezlikte tertiplik meşgulat kalıp atattı. Bu ceryanda yığış, toplaş, taylaştan ibaret bütün ceryan bir gevdileştirilip tamamlanıdı. Hem de her 15 minutta silindir sıman taylanan paxtala avtomatik şekilde keltürülüp retlik koyuludu. Ülügür ayonu bulgan Laulunghi, Dekunlunghi dehkancılık meydanıdaki tarihçi Tang Dalin muhbirga bu yıl 600 modun artık yergen kebez teregallıqı bu bazının akıllı kebezlik kuruluşunu bütün küş bilen algı sürgeldi ki. Ölçemleşken tarihçilik suğuruş bilen oğutlaşını bir gavdileştiriştek, yençikleşken etiz pervişi, hem de ademsiz uşkuda, o akıl ösümlük asıraş katarlık pen tekniki vasıtasının paydası da bu yıl kevezlerinin ösüş ehvalının kişini huşal kılıplı kalmay, mol usul eliştin ümit varlıkını eğitip mıdak dedi. Bu yıl her moyardık paxta usulü 550 kilogramı yetişi, bir kısım ala süpetlik yerlerinin mobil usulü 600 kilogramdan eşişi mümkün. Bu yıl yana bir mol usulluk yıl boldi. Bu yıl temperatura sel yukarı bolu sebeplik

0: balılar emkarlaşıp koraştırıp çaplap bezep illik minutlarını birle ötküzdü. Şincan halkara çoğun bazar piyadla koçisi merkezi sahnesi de çüşü de min yıl burunluğu kaytış. Cungu'nun erkayış devirlerdeki enenevi huafu körgezmesinin kişilerini heyran kaldırdı. Yani Çin, Han sulalarının cüşkollaki ve Cin sulalarının casareti, Tan, Sun sulalarının güllenigen devirdeki salapeti arka arkadan namayan kalındı. Çang'ı'nın ayığı çıkışı, gül kıskan kız katarlık, özgüç numarla nöbet bilen uğurlandı. Usulçula lerzan usulugu düşkende Junhua enenevi kiyim kiçeklerinin güzelliği sayahatçilerini mettun kılavaldı. Sıçvallik sayahatçı Wang Enping mündak dedi. Bu yerden özgüç keyfiyatını his kıldım. Ularının çıraylık kiyim kiçeklerini görüp sınığı ile aldım. Bu yerde Jongchu bayramını naiti.
1: Jongchu bayramılık halk örüp adetini düşündürüş, enenevi kol hünervençilikini sınaş, Jongchu bayramılık baş temalık ictimai alakası yakılışka yetekçilik kılış katarlık faaliyetler mas kademde kanat yaydırıldı. Üçüncü kadar...
0: Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmətdiz.
2: Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyetinin milletler için.

Dostlar, yukarıda seni körgende namlık Mongolca nakşını anladık. Hem de güzel ili namlık nakşını hazırlarız sonumuz.

0: bolsa elabalaylı.
1: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışı. Hey,
4: dikkat kız.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
0: Kadirlik dostlar. Anglavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansisining Sənət Səhnəsi proqramnısı. Dostlar, əmdi Liang Liang namlıq naqşını hozırınlarga sunamız.

Nahiye davalaş ortak gevdesi merkezi doğruhanasına tayınıp 14 yezi pazarlık doktorhanaga tepi doğru işkapi orunutup nahiyelik doktorhanadaki doğrularını tövengi çüşken doktorlar bilen bile yezi pazarlarıca uzartıp ağırıklarını işki aldıdıla nahiyelik doktorhanada bar doğrularını işiltiş imkaniyetiki ilgi kıldı. Hem davalanış sıxurtusudun adçot kılıç siyasetidin bəhrimen kıldı. Nahiyelik doktorhananın doktorları tövenge çüşkende nahiyelik doktorhana ve yezi pazarlık doktorhanalarının işki görüş HIS sistemisi arqılıq ayrım halda tepi doğru işkapıdaki doğrular ve yezi pazarlar səpligen doğrularını yezip berdi. Retsip davalaş ortak gevdesi merkezlik retsip tekşürüş merkezinin əqli iktidarlıq tekşürüşü arqılıq aldın signal berilgen retsipni retsip tekşürgüçi doğrugar qaytı tekşürüdü. Bimarlar nahiyelik doktorxananın adjot qılı siyasi boyunca vaqtida rast jot qılıp bir punkit şeklide mulazimet qılış işqa aşırılıdı. Keyinki qadamda bay nahiyesi tepi doğru işkabi mexanizmini sicil əlalaşdırıp, kesellik türü ve doğru türünü kengaytip, yezi pazarlarga səpləş tizimlikini canlıq tənşep, retsip tekşürgüci doğru gər qoşuni ve ünüm kapalitini küçeytip, doğruni doktorga əgəştürüp səpləş bilen uzaq müddət turuşqa əvətiş, səyyara davalaş. Aile doktorları kilişim imzalaştı yuğuruşka türtkü buludu. İhtiyacğa asasen noktanı köpeytip, təksimləb əvətiş və uçurlaşdır səviyyəsini östürüp, teximi köp ammini işki aldıdıla doğru işiltiş, davalını sordistin, atçot kiliş siyasetidin, bəhrimən buluş imkaniyetigə iyi qıladu.

0: Юминне таныштырабыз. Юмин 1926 жылы 8-нче айда Тянжин Ниңхэда туулган. 1944 жылы имтихандан өтүп Бейжиң ташөөгө кабыл кылынган. Мектептеги мезгилде нәтиҗеси баштан ахыр алдынкы орунда туруп, Бейжиң ташөөсүдө көп жылдардан буен көрүлүп бакмаган жакшы окуучу деп этирап кылынган. 1961 yılı Yumin, buyruğu binaen Woodrow Bumpsy nazariyasını aldın tetkik kılışkı katnaşkan. Bu, onun azırgıca erişken atom yadrosi nazariyası tetkikati muvapıqiyetlerden vazgeçip, nam şerpini yoşurup yürüşüden direk bir etdi. Şundaqtımı, o işkilenmestin, pekat devlet mağa ihtiyaclık bolsala, çoğum, fütün küçüm bilen tırışımen degen. Woodrow Bumpsy'ni tetkik kılıp yasaş şaraiti intayın cephalıq idi. Aynı çağda devlet içindeki birden bir kristal lampalıq kompüterinin Woodrow Bumpsy'ni tetkik kılışıga her heptede tahminen 10 saat vaqt kaldırılgan idi. Onun üstüge köpünce yerim keçidi bulatdi. Yumin kollektivni yetekləp çot ve hesaplığı çıktayınıp, netçe 10 mınlığan hesaplaş kayğızıdaki kıyın meselelerini birbirlep el kıldı. 1965 yılı 9 ayda o kollektifini başlap Şanghay'a berip, 100 günlük el kılgut cengini kanat yaydırıp, san sanaksız sallık malumat içidin Woodrow Bumpsy'ni tetkik kılıp yasaşka alakadar kanuniyetlerini sezgürlük bilen baykap, prinsip, materialdan tartıp kurulmakça asasi cehetten mükemmel bulgan fizikilik layihani şekillendirdi. 1967 yılı 6 ayının 17 günü Jungo'nun Tunji Woodrow Bumpsy muvaffakiyetlik partıldı. Atom bombasının Woodrow Bumpsy'ce Amerika 7 yıl 3 ay, Sovyet İttifakı 4 yıl, Fransa 8 yıl 6 ay sarp kılgan idi. Бірақ Джунго 2 yıl 8 ay сәріп қылды. Дәл Юмин ұттырғы қойған мұстақыл ижади Юмин құрылмысы сәбәплік бұл мөзізі барлық келген еді. Юмин көп қайтым Woodrow Bumpsy отысы деген мақташыны рәт қылып, баштын ақыр муапықиетіні көлліктіп қисап қылды. О, бір өмір нам мәнпәәтке берілмеді. Nam menfaat qoğlaşmay iradisini çıngıtıp tinç halette yiraqqa yürüş qilish. Onun kişilik hayatdaki hikmetlik sözü idi. 2019 yılı 1 ayının 16 günü Yumin Beijing'da 93 yaşında alemden ötdi.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziyası
2: başlıq nəticəsində monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elabalaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çıbərdük, anlıqınınla ağır əhmət. Teximik öp məzmunlarını yeni Solution Abunçılar terminalını çürüp anlısanla boludu.

Hürmetlik radyo yanılgıcılar yukarıda, Şinjan Radyo Televiziye Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipedik. Yaktırbanlığınınla rahmet. Kadirli dostlar programımızın ahırıda diktinle koyucu nakışsızı bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınızlar? Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 26. günü, Şembe.
1: Aval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ant kündüzgeçe Şimali Çincan'ın garbedeki tağlıq rayon, Tarbağatay Vılaydı'nın canobedeki tağlıq rayon, Şehanzi şehrinin canobedeki tağlıq rayon, Ürümçi şehredeki tağlıq rayon, Sanca Oblastı'daki tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın garbedeki tağlıq rayon, Xotan Vılaydı'nın canobedeki tağlıq rayon, Aksu Vılaydı, Bayıngölün Oblastı, Turpan şehredeki tağlıq rayon Katarlıq caylarının kısmen rayonları da azraq yağmur yağıdı. Bunun içinde Qashqar vilayatının janubidagi tog'liq rayon, Xotan vilayatının janubidagi tog'liq rayon, Aqsu vilayatidagi tog'liq rayon va Bayqo'nin oblastidagi tog'liq rayonning qisman rayonlarida o'tirhal yoki qattiq yomg'ir, qisman joylarda qor yomg'ir yog'di.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzgeçe hava uçuk bazdı bulutluk buludu. Töven temperatura 13 Celsius gradus, yukarı temperatura 23 Celsius gradus buludu.
1: Emdi bu kıtımkı programımızdan asasi mezmullarını tonuşturumuz.
0: Şincan, kesip özgeçliliki ve evzellikini toluk cari kıldırıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, yuguruş yönelişini çıntırıp, ilgar yasımcılıkının tarakiyatı türtükü buluşunu tizletti.
1: Abdunum rayon tez yetküzgüçüler, buyrutma yetküzgüçüler dostanı mahallesi kuruluşunu tez algı sürüp, tez yetküzgüçüler, buyrutma yetküzgüçüler taksimlap yetküzüştiki ahırkı 100 metrini ravallaştırdı.
0: Şincan'da Abdunum rayon hünervelle şöyendin 30'u kurulup, ıhtısaslıklarını yetiştiriş, kesip ihtiyacıga del cahidi udullaştı.
1: Canjumyo Nom Tömür yolunun Wang Yangtay vokzalı da resmi katnaş başınıp ticaretke kırıştırıldı. Bu vokzal bütün liniye boyunca işki kırıştırılgen 10.000 tonlu derecelik işkinci vokzalga aylandı.
0: Cungçu bayramlık demiriş mezgeli de Abdunum rayondaki cayla bir yürüyüş medeniyet arkalı halkı mebiyet güzüş faaliyetlerini yolga koyup ammanı enenvi medeniyetinin sihri küçüdün ozdurulmuş imkaniyeti yıkıldı.
1: Cungçu devlet bayramı arka arkadan gelip dem iliş vakti uzurap Şincan'ın altın küz uzun liniyelik sayahiti canlandı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Hazır yeni ideya arkalı yeni musabige yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca altış birimiz. Stansımız kavri. Şincan kesip özgeçiliki ve özelligini toluk cari kıldırıp, akıllaştırış, yeşillaştırış, yuguruş yönelişine çın turup, ilgar yasımcılıkının tarakiyatıga türütkü buluşunu tezletti. Yenilik yaratış, ilgar yasımcılıkını zor aytıdıgan ve küçeytıdıgan birinci hareketlendirgüş küş. Jolan Şincan Akıl Maşını Çeklik Şirketi, tokumuçuluk maşınısı sahasıdaki dünyavi başlamcı karxana. Şirket yakından buyan 10 neçhil çoğun tipteki yip igiriş jabduqını ciddi işlep çıkarıvadıdı. Köpxil teknikisi xalqara ilgar seviyegi yetti. Karxana paxta titiş maşınısı işlep çıkırış liniyasının tuluqıga ziş yenisiman çiş orullaştırgan bulup koş qavet çişkı tayını paxtını titidu. Şirket Üner Sənət Tədqiqat Bölümünün Tədqiq Qılıp Yaratış İnjineri Huan Haoçın muhbirğa ilgiri xam əşya məhsulat almaşdırğanda çoxum maşınını toxtutup, yenisiman çiş arısıdaki boşluğunu tənşəşkə toğri keladığanlıqı, hazır üskünigə işki yürüş aqıl tənşəş qurulması orıntılğanlıqı, bunun da boşluğunu optimatik tənşigili boladığanlıqı, həm tənarxın tecəb, həm yip süptini muqumlaşdırğılı boladığanlıqı,

0: oshirishga turtki bo'lganligini tonishtirib mundaq dedi. Ishlab chiqarish iqtidorimiz bultirqi shu mazgildagidan ikki qatlanib, tarixdagi eng yuqori saviyaga yetdi. Zakaz asosliqi Xinjiang va g'arbiy shimoldagi 5 o'lka, avtonom rayon hamda O'rta Osiyo rayonidan tushyapti. Dunyoda oldingi o'rinda turadigan to'qimichilik jabduq texnikasi dal Xinjiangning ilg'ar yasimichilikni tayanch qilgan zamonaviy kasb sistemasini tez barpo qilganligining jonliq ixcham ko'rinishi. 7 ayning oxirigacha Xinjiangning yangi energiya generatori ko'lami 174 million kilovattdan eshib, Qumul, Sanji, Urumchi, Qashqar, Boyong'ilin, Turpanda 10 million kilovatt darajalik yangi energiya bazasidan 6-si qurildi. Shuning bilan birga, Xinjiang dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng yorug'lik volt seltsi asosidagi yangi material ishlab chiqarish bazasiga aylandi. Alohida yuqori besimliq tok yetkazish texnikasi dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Yezilik mashina jabduqlarida zo'r bo'sish amalga oshdi. Urumchi, Sanji, Shihanza yorug'lik volt topimi davlatning kasb topi qatoriga kirdi. Davlatimizdagi 10 million kilovatt darajalik 9 cho'ng shamol elektr bazasining biri bo'lgan Qumul Xinjiang bo'yicha ko'lami eng cho'ng, kasb zanjiri eng mukammal shamol elektr jabduq yosimichiligi bazasi barpo qildi. Ari törük igilik tiklash kesip bağıtısıdiki Xinjiang yunda yeni energiya çeklik mesuliyet şirketi
1: tıkı Zhou Linhan mündaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgili de Vünerbelle Söyendin 20'ni köpeydimiz. Her biri yılda az diyende 1000 adım kıtımdın artık kursantini teknike maharet boyayıcı terbiyeliydi. Texnika mahoratlik ixtisosliklarni yetishtirish, baholash, ilhomlantirish mexanizmini sijil mukammallashtirib, bilimlik, texnikaga pishiq, yangilik yaratishga mohir, texmi ko'p sanoat ishchilari qo'shinini yetishtiramiz.
0: Stansimiz muxbirlari Liu Kai, Ren Qichao xabar qiladi. 9-oyning 25-chi kuni Jiangzhoumiao Nom temir yo'lining 2-chi liniyasini ko'paytirib yasash qurilishidagi Wangyang Tai vokzalida rasmiy qatnash boshlanib, tijoratga kirishtirilib, Jiangzhoumiao Nom 2-chi liniyasida liniya bo'yicha ishga kirishtirilgan 10 ming tonna darajalik 2-chi vokzalga aylandi. Jiangzhoumiao Nom temir yo'li Xinjiangning ko'mirini sirtqi toshish shimoliy qanot yo'lining oshqishliq tarkibiy qismi bo'lib, San Tanghu, Nom qatorliq may tarkibi yuqori a'lo sifatli ko'mir to'plangan rayonlarni tutashtiradi. Wangyang Tai vokzali Jiangzhoumiao Nom temir yo'lining 2-chi liniyasini ko'paytirib yasash qurilishidagi Orliqdagi uchirish yo'l berish vokzali bo'lib, bu xil uchirish yo'l berish vokzali yakki liniyalik temir yo'lning yondab o'tish yo'liga barobar. Bu vokzal uchirishadigan poyezdlarning vaqtliq to'xtab yo'l berishiga imkoniyat yaratib, poyezdlarning to'xtab kutish vaqtini unumli qisqartadigan bo'lib, yakki liniyalik temir yo'lning umumiy qatnash unumini o'stirishdagi yadrolik aslaha. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Ürümçi Tömür Yol Kuruluşi Komandallık Ştabi Kuruluş Başkuruş Bölümünün Başlığı Mazı Kün mundaq dedi. Akıl kuruluş supsi berpa kılıp, kuruluş sürüldü, bihatarlikni başkuruş tızgilleş, kuruluş halkısının bütün ceryanını kontrol kılışını işka aşırdı. Bunundan başka, uzun relista ittirip yatkızış usulüden ibaret relis yatkızış üner sanatını kullanıp, hazır bar bolgan liniyalik transportni teşkilleşki bolgan kaşılını azaytış bilen bille kuruluş ünümünü mü östürdü. Linghe Qumul Yoli şirketi kuruluş başkuruş bölümünün müdiri Sung Peng, Wangyang Tai vokzalının daritsinin östürülüp işgi kırıştırılışının Jiangzhoumiao Nom 2-ci liniyasidiki 10 000 tonluluk iğir yük götürüş vokzal nokta orunlaştırışını yanımız işlaştırıp, Qumsu, Mingshatan, Shiqiantan qatarlıq keyingi vokzal nuqtalarni o'zgartish, tanshab sinash va qatnash boshlash uchun pishqon tajriba to'plaganligi, amaliyot yo'lini ravonlashtirganligini bildirib mundaq dedi. Bu qitim Wangyang-Tai vokzalının eğir yük kötürüş boyunca dəretisini östürüş, rayon bölgede qatnaydıgan eğir yük poyizinin uçırışış, yol beriş şaraitini toluqlap küçəytip, Jiang Junmiao

0: boks mahirleri ve bir kısım yukarı seviyelik boks tenherket komandaları bizden bu kıtımkı musabakımızga katnaştı. Şunun bilen bir vaqtta yaşlar ösmürlerge bir meydan kalps boks musabakısını taqdim kılıp, ulani boksqa katnışış, boksqa köngül bölüş, boksni yaxşı görüş imkaniyetige ige kılıp, boks tenherketimizni kengaytışını ümit kılımız.
1: Emdi, Atonum rayonundaki 16 şehirden avar aydın məlum atanlatımız. Ürümçide hava uçuk bəzdi bulutluq, temperatura 13'den 23 Celsius'ya gradis kuça. Altay'da hava bulutluq, temperatura 9'den 20 Celsius'ya gradis kuça. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 9'den 24 Celsius'ya gradis kuça. Gulcu'da hava bulutluq, temperatura 10'den 26 Celsius'ya gradis kuça. Bortala

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanuni 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kurup çıkaylı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti bir aile kişilerden bulup, bir maksatta Cumhur arzusunu ortak işe aşırayla.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Bormaqan Moldo bilen tanışımız. Bormaqan Moldo Kırgız milletidin. Öyi Şinjan Kızılsu Kırgız Abdonom Oblasti Uluqchat nahiyasının jığın yesida. Bu yesida aran 2000'den köprek adam bolsumu, lekin 104 kilometr uzunluqtiki çigra liniyası bar. 1961 yili 19 yaşlıq Bormaqan yoldaşı bilen bilde Döngürme tağ iğizgi kelip makallaştı. Bu tağ iğizinin deniz yüzüden egizliki 4290 metr bulup, döngürme degen sözünün kırgız tılıdaki mänisi tağ iğiz, yantoluk tek, taşlar domalap düşüdü degenlik idi. Aynı çağda dövlet çigra koğduğucularga muhtacı bolganda o birinci bulup tızımlatkan. Çigra çarılaş yolu da o bu yerge Gerçi çigra sızık sızılgan bolsa mu? Lekin çigra teşi tiklenmegenlikini baykadı. O xat onumu kaçka, başkalardan mesihet sorap, Jungo degen iki xatının Kırgızca ve Xanzuçi gezilişini ögünüm aldı. O əsləp mundaq dedi. Mən Jungo degen xatını taşqı oyğanda, aya jallanğanlıqımdan taşını bağırımgı çın besip, bir iki çıxılımıdım. Ətisi ətdigəndə o bu taşını Tağ iğizgi elip gelip, dövlet çigra sızıqıga koyup koydu. Şunundan kiyen, çoğun taşlarını körsela, o Jungo degen işki xatni bevasta taş üstüge oyup çıktı. Kiçik taşlarga oyup bolgandan kiyen, şamalda uçup geçiştin ansirap, başka taş bilen muqimlaştırıp koyattı. Dastlabda onun üskünisi bolmağaçka, uçluk taş bilen uyuşka mecbur boldı. Bir günde pekat bir parçınıla oyup çıkalaydı. Кейін базған вә мүхбілін бір күнді нәтч парчыны ұялайдыған болды. Қәхратан соғықта қолыны соссыла бір дәмділа тұңлап қетіп қаладды. О қолыны қойнығы селіп еліп, істіп еліп, давамлық ұятты. 60 нәтчі ел өтіп кетті. О чигрәліні есіде 100 мүн парчыдың артық таш, Jungo деген қатны ұйып чықты. Çigrani çarlaş musabısı cem'i 80 min kilometrden açtı. O qoğdavatkan tağ iğizi da, o da 60 netçi yıl adam ve çarva çigradan ötüp ketiş vəqəsi yüz bermedi. Keyin onun 3 oğlu, 2 kızımı çigra qoğduğu çiyip oldu. 2007 yılı 7 ayının 1-ci günü 65 yaşlıq Bormaqan Şərəp bilen Jungo Komünistik Partiyasiga kirdi. 2019 yılı o xalq nəmunçisi dövlət şərbi namıqı erişdi. Orden tarqıtış murasımıqa qatnışıp bolğan dengeyin o mundaq dedi. Mən oqımıqan, yer jahanını zil-zilgı salgıdak iş qılıp baqmıqan. Amma vətən hər vaqt menin qalbimdə. Jungo degen xat uyulğan aşu taşlar, pamir igizlikidə xuddi gəp qılışını bilməydiğan qoğduğucılardak cimcit Qat götürüp, onunğa əmraq bolıp, birlikdə vətən üçün çigiranı qoğdumaqda.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380

0: kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqını ilmi buyurduq, sağlam uzun.

0: bir nefesinmi kançılığan ilgisi var.
1: Bazı da siz hiç nimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bir mançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
0: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
1: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026-yı maqsadda Jungo arzusini ortaq ishqa oshirayli. Bir maqsadda Jungo arzusini ortaq ishqa oshirayli.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlayışlarını karşılığınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Nurhoşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizde, Onsu Nahiyyası'nın Tohula yezisi Cinhua yeni kenti Gülgeyah kesbege tayinip, yezi kentinin yeni menzirisini sızıp çıktı degen mezmurlarını dektinlarga sunumuz.
0: Kaltıs peş mahirleri sahibimizde Peyzabat Nayıs'ın Koş Avat Pazarı Ayak Yeng Mahalli kendindeki 90'lı yıllarda tuğulgan partiye yaçı ikisi şucisi Mehmet Osman Amin'i itekle peş mevzi öztürdü digen mezmun diye ıhtanları buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde 2026 yıllık Cungo'da yakşı kalı göşi, yakşı turmuştun hozdurulmuş, göçtürü istimal hepteliki başlandı Katarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Sincan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku Slushitin abonçlar terminalı maskademle anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlayılı buludu. Hem de deyiktenle programımızın tepsili mezmoları da bulsun.
2: Güllünü vatkan Yezik kentlagi nazar.

0: teşkilleptikse keçtila yulvit etti. Erdisi Mehmet yana davamlık köç ettikti. Ailemi aile siyasetini sözlep, inçki isabat kılgaşka avazı pütüp putları kapırıp ketti. Şuna kılıp şinmi ahır gumanlı niş sadaları içi de yıldız tarttı. Köp yıllardın kiyin ilgiri yulvetilgen köçetler tılla tökülüdüğün derekki aylandı. Her mu yerdin 5000 yuvendin 20000 yuvengeç kirim kılındı.
1: Mehmet ayağ yeni mahalli kenti partiye yaçekisinin şucisi bulgandın kiyin nazarını yine üzüm kespege karattı. Bir kitim Aksu'a ögünüşkü barğanda o şu çayının üzüm sortının yakşılıkını, bahasının yakşılıkını görüp derhal yezi iyilik teknik mutakassıları bilen ala kılışıp, Allah süpettlik üzüm sortını kırgızıp, kentte ölçemleşken, kölemleşken östürüş endisini yolu koydu.
0: Bugün künde ayak yeni mahalli kentideki üzüm koridoru yeşillik pürkendi. 68 ölçemlik parnik kat götürdü. Partiye yaçıkısı koşulgan, emkarlı kooperatif koşulgan dihkan ailesi endiz arkalık, bütün kentteki 1500'dün artık kişi kırımını aşurdu. Peyzabat koğuni, lazı katarlı kesiplerimi arka arkadan emeliyleşti. İlgirki ünümsüz toprakta özgeçi kesipler besbeste barlak geldi.
1: Kentte kesipler güllendi, lakin Mehmet'in kademe toktap kalmadı. Mehmet mundak dedi.
0: Kent ahallarının turmuşluğun yakşı ya ki yakşı emezlikini bilişte aşkuştuki kentin ul eserleri ve turalgı muhiti karış gerek. O daimlik ziyaret kılıçta çıntırıp amının küçük kişilerini özünün çoğun işi dep bildi. Amının keçidi yol yürüyüşü kıyın bolgaçka o meblağ kolu keltürüp 110'dan artık kuyaş energiyelik yol çırgını almıştırdı. Amının bir hatarlık yeni aciz bulgaçka o konini yeni almıştırış bu içi 100'dün artık su kuşunu, 300'dün artık yeni tok saitini almıştırdı. Karbon çalı oksitin signal veriş üskünüsüdün 400'dün artıkını ornattı. Amının kesel körüstüşü kıyın bulganda o kentlercilik şifahanlık derecesini östürüp özgertişki törtkü bulup 15 kritim haksız kesel körüş mulazımetini maslaştırdı. Bir neçe yılda bütün kent yolları katıklaştırılıp, kent kıyabdi, yip yeni tüskü girdi. İlgirki çan tuzan uçup durduğun kentte bugün künde keçide çırağlar yok yoruk bulup, kişiler en tayin zoklanırgan boldu.
1: Mehmet bu hikayelerini sözlegende huddi, başkalarının işini sözlegendek, nahaydı temkillik bilen sözleydi. Lekin kimning uyida yaşanganlarının kesel körüstüşüge abdumobil kerek ikerliki, kimning uyidiki üzümlerini soğuruş kerekliki qatarlıklarının hemmisini pişik biletti.
0: Mehmet mundaq dedi. Qarmaqı kiçik iştek körünsümü emeliyata çoğun iş. Kendi halırını aldıravatkan, qiynılavatkan, gəm kılavatkan, arzu kılavatkan işlerine dair meselelerini her vakit köğünümüzgü büküşümüz kerek.

0: Yakının Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sahipimizde Tianshan'ın canubi şimaldaki her millet oğul kızlarının vatan bilen birlik özbitli şikayesini sözler birimiz.
1: Bu sahipimizde üç kızcağının ortak Mao Mao hadisi Mao Xiaotong bilen tanışımız. Mao Xiaotong Ürümçi İktisat Teknik Terakiyat rayonu, Tudunqapa rayonu, Gərbi Vokzallı Koçu Başqarımızı, Poyuz Ocastikisi, Ludong Mahalli Partiya Komitetinin muavin şocisi. 2017 yılı bir qetim ailelerge kirib ziyaret qilishlar yanında o Arzugül Samet'nin işkini çekti. Ocağda Arzugül əmdala köçüp gelgen bulup, xizmeti yok, balasını yalğız bir qavat attı. Tehi işki kızı Qashqarda qalgan bulup, bir aile kişileri işki cayda ayırılıp durattı.
0: Mao Xiaotong könlüde bu Qaysar anağı çoğum yardan bir işki bel bağlıdı. O köp tereptin sürüştürüp Arzugülge tazlıq kılış hizmet tip bədi. Yani köp qetim koçu başqarmısı, mağrib idarisi ve mektəblən alaqlış maslaşdırıp, onun balısının yakın etraptaki mektəbde oğuşuğa imkaniyet yaratıplı kalmayı, yana Qashqarda qalgan işki kızını ürümçüge elip kilip cem kıldı.
1: Mao Xiaotong, özü onu bulup bakmağan bolsa mı? Ama Arzugülnin üç kızını özünün balıstak gördü. O balalarga ders tekrarlap berdi. Ata analar yığınığa katnaşdı. Onlarni köngül etiş meydanlarga alıp bardı. Kino körsetti. 11 yaşlıq kiçik kızı Ayşe Mahmud, Mao Mao hedem ailemizden əsası dedi. Ayşe'nin kalbide Mao Mao hedisi kılalmaydıgan işi yok, hasiyetlik hedi idi.
0: Kiyin Mao Xiaotong yana özünün koşmaklaşkan tukkunu bilen bolgan hikayesini ikinci kitim icat kılıp, sahnigi elip çıkıp, vakalik tiyatr arkalık teğimi köp kişige milletler istifaklıkının bir cümle şuar bulmasıdın, belki emli yardım şikayelikini bildirdi. 2023 yılı Mao Xiaotong ailesi memleket bu için en güzel aile bulup bağlandı. O daim kalıpta muhabbet bolsa illet kılıp olmaydıgan kalıp olmaydı deydi.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgiri sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tansaqlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Bu proqramımızı stansiyamız bilan Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti